0: Ascan mı?
1: Gordon Ödemez.
0: Descartes Lamar. Şunu bir siyasi bir tanesi yanıt olmaya.